0: bathi nikarasa subu qurincane udithingira ngqoba seneqo saze huripti akuthi qhabakaste cha ku eyiskenesa ngqwabke subuse qhabakaste enqoza ku qhabakaste hurixane alqom uriti qwecopke dizixhaza ncaheni karamanqwa xwa stihuirza ho oni am ti acamlisi ncaheni garase maqotshe qanqaibti adizi ncaheni damire dizi ncaheni garase maqotshe qanqaibti camisha enqa oni cabi ti acamlisi akancaheni garase manqwa qwestihuirza ho oni si angamse e soriske nebadana nqashna camlisi kwesincaheni karamaqo xaisesh enqa oni nqhayi ti adizi ncaheni garase manqwa karaptingani shahu onisika qamitsi qhayipha amtsi qabisi chabela garako oyiga aranisa dizinqa dizixhezenqa aranoza dizicamqa camdisi nqani nqa aroba dizicamqa camdisi akanqa awza dizi camdisi bedibosa dizicunqa camdisi akanqa enhana za dizi akanqa camdisi xhezenqa qwana besa dizicamqa camdisi nqani nqa kainqoba dizicunqa camdisi koronqa helawana bidisa dizi akanqa camdisi kwazenqa henisba za dizicamqa dizinqani nqa ngomsoro za dizi akanqa camdisi akanqa kati masa camdisi angqwaza dizinqonanqa acamlisi ngqonanqa gorigaza dizinqonanqa ngqonadisi malaysa dizicinqa acamlisi ngqonanqa jaraga ebeza dizicamqa acamlisi koronqa ngaminqusa dizicamqa adisi anqanqa gorenkurusa dizinqonanqa acamlisi unqa north uversa dizinqonanqa acamlisi camqa okahausa dizicinqa acamlisi gwezenqa okagararasa dizicamqa acamlisi nqanqa okokoyosa dizikoronqa acamlisi xhezenqa okongoza dizicamqa acamlisi xhezenqa Odi kamsa dizicamqa camdisi xhezenqa umuthi yasa dizinqonanqa camdisi gwezenqa onangwa sa dizikoronqa ngona dizicinqa ubusa dizikoronqa ngona dizicamqa qarib ama dizicamqa dizikoronqa oshakadi sa dizikoronqa ngona dizicamqa ojinene sa dizicinqa camdisi koronqa qunga ebisa dizicamqa camdisi nqanqa autabisa dizikoronqa camdisi gwezenqa uchoba dizicamqa camdisi ngqa anisa dizicinqa camdisi ngqonanqa rundusa dizinqonanqa acamdisi xhezenqa nqaninqoza dizicamqa camdisi xhezenqa jarob amza dizicamqa dizinqaninqa teresbaza dizicamqa dizinqa thumkoza dizicinqa camdisi unqa thumeba dizicamqa camdisi unqa qomenqamza dizicinqa dizinqaninqa si adananqa acamza dizicamqa camdisi qonanqa nqayike camitsi qhayipha camtsi cabisi tse wanqa erase apti ngqano ubdi emucaro dirathe singaqaruma dixawusen xawusa
1: Oh, come say go, beginning.

0: Qayın Gwazmi Durem?
1: Qayın Gwaz.
0: Qayın Gwaz.
1: Aralo, Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Qayın Gwaz. Very that of it to do it. I'm going to help her, Saladi. I'm confused, but I'm trying to call. I trapped her in water for her. The dog over and you see. Here is the dog cover. I'm going to hold her. I'm confused. And how or how was that up? The dog over. Then you got that in company either. But I'm going to be there. I'm going to be there.
0: Kan ses.
2: Yeah, moro, ada dok kan kuas ni cik ay kan kan sendiri. Yeah, semacam juga ambar sekeluwe nak kuda aw kan roh. Yeah, office tu som sebkin ni ba, onderasa hu. An gaya dah ke kot cik, an tu gaya ni semigran hua, oda tais ran hua ke, jam kun tu nak dake hua. Hing om kon kada kan hua, makre oda ke kuasan tira kan ni. So ni kan sendiri ke kuasan awak kua, karu hua senja. Sarat kaya an wa kere kuriba khuda ke khwasunsa wa chigen agumna ke mainhe an wan tui kharui ke si ma tatra ma pe star ko kardini khui kurwe ba ke tui kharu ai o igene si sa ke stobe o da ke ni ago khomam he ge ge registrer ge kon ia ge betan ko ai digremien kai ige ko turu ka si khomam me chige ko mi lege registrer ko duchna du si betal tu oner te hi sa ai di de kuruba he iske kurusa kun anane chige tam as i nedira mi registrier tuma ke ha i khoeto lato du sire i si registrier chwa tumaron kose taira tumaro piats sa like ni ba anti like ni ba upa ha ba ngap kose si registrier oda oni jira hai kom obke kau khoe ngap ya sadara hui ba hina kiti marista ngap da sisumpa uta registrier u kenin lana wifi that season us au mari sera petal chi sada season era season khabe da sadra ta ba am tiramis ke kau ke tona ra petal kai ti o ta to khuba kho e khabin khabide wa kwe ke sada qaru ma qui qasin chi qit mari sera petal chi tona ra registrire pata sada khasne ra registrire pata ai chama da I qwa sa it africa qao nam khai kom sa to khuba un qare I khai chinta bes on deras posibelos haimature namatuniti ma khai phora kabi hainkom kodu aba sire isi registrier to maskerio la duhan as I ma omari suraga sen ende khwa tsoron wanqa I sin tsiko I of come and grahabe to maskerio ko sin isi tsaunae ida khwa ku ita to khwa tsara khuna mi tsida ke to khru tsan.